Haustiere haben eine lebenswichtige Aufgabe, die bislang viel zu wenig gewürdigt wurde. Sie bewahren Millionen von Menschen. Das habe ich aus dem Buch von Eckhart Tolles Tierleben gelesen. Pets have a vital role that has been so far too little appreciated until now. They save millions of people from madness. I read that in Eckhart Tolle's book, Tolle's Animal Life. Evcil hayvanların hayatı önemli bir rolü vardır. Bugüne kadar değeri çok az anlaşılmış. Milyonlarca insanı delirmekten kurtarırlar. Bunu Eckhart Tolle'de okumuştum.

Kannst ja mal testen, ey. So, here's a small and huge, amazing thing I'd really love to share with you. For the past few weeks, in the evening, before I go to bed, before I go to sleep, so if you can, sitting up straight, or your spine must be straight, let's say it like that, and I take 7 deep breaths in and but exhale quickly out. So, like, you know? Yeah? And I do this with the intention and thought and gratefulness of letting go. Letting go of everything. Everything I experienced. Everything was fucked up today. Or everything I thought or felt that day. Everything holding me back or gnawing at me. Yeah, even the positive stuff slips away too. But it's okay. The universe also needs this. So it's truly impressive, you know, to notice how with every single exhale, the shoulders feel lighter and lighter. And by the 7th exhale, the heaviness just vanishes into thin air. So if you ask me where it goes, I have no idea. It probably just gets transformed, transported, teleported, and set free. I don't know. But, and I am free. And I wake up feeling totally, totally neutral. I swear. You should give it a try sometime. And the super lovely simple mega ritual is from Tulku Lobsang Rinpoche. I don't know if I spell it right. Letting go. Yes. Sizinle paylaşmayı gerçekten çok istediğim küçük ama bir o kadar da büyük ve harika bir şeyden bahsedeceğim. Son birkaç haftadır akşamları uyumadan hemen önce dik bir şekilde oturarak yani olursa 7 kez derin nefes alıp ama hızla veriyorum. Bunu her şeyi serbest bırakmayı niyeti ve düşüncesiyle yapıyorum. Her şeyi, tamam mı? O gün yaşadığımı, düşündüğümü veya hissettiğim her şeyi. Beni geride tutan ya da içten içe kemiren her şeyi. Hatta olumlu minnettarımların ve şeyler bile akıp gidiyor. Ama o da lazım evrene, değil mi? Serbest bırakıyorum yani. Ve her nefes verişimde omuzlarımın giderek hafiflediğini fark etmek gerçekten etkileyici. Ve 7. nefes verişe geldiğinde o ağrılık sanki havaya karışıp yok oluyor. Nereye mi gidiyor? Vallahi hiçbir fikrim yok. Muhtemelen dönüşüyor. Başka bir yere taşınıyor. Işınlanıyor. Ve özgürleşiyor. Ve ben de özgürleşiyorum. Uyandığımda tamamen nötre hissediyorum. Yemin ederim. Bir ara mutlaka denemelisin ya.